dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 3.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 5.

Söner hasret fenerleri gözlerimde, sarar sıcak fırtınalar.

Kalem kağıdım bir de karyola. Tabi tuzunuz kuru, haziranım niye karboran. Mahallem ayıp oldu, birden ortadan kayboldu. Bir şey dedim hatırlar mısın, güneşi sevdik ama ayı.

Efendim, ne bitmesi, ne gitmesi, naber efendim.

0: Oldu bence.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
2: Çarpıcı rapor. İklim krizi ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'na göre iklim krizi çoktan ruh sağlığını etkilemeye başladı. Aşırı hava olayları, belirsizlik ve eko anksiyete özellikle gençler ve kırılgan gruplarda ruh sağlığı riskini arttırıyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın yeni raporu, sel, sıcak hava dalgaları ve diğer aşırı hava olaylarının ruh sağlığı üzerinde giderek artan baskı oluşturduğunu ortaya koydu. İklim değişikliği ve ruh sağlığı başlıklı rapora göre çift ve kırsal bölgelerde yaşayanlar, mevcut sağlık sorunları bulunan kişiler ve gençler en yüksek risk altındaki gruplar olarak öne çıkıyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, aşırı hava koşullarında ulaşım ve sağlık hizmetlerine erişimin zorlaşmasının da kırılgan nüfus üzerinde ek baskı yarattığını vurguluyor. Raporda iklim değişikliğinin genel farkındalığının bile kaygıyı arttırdığı ve eko anksiyeteye yol açtığı belirtildi. Ajans, iklimle ilgili olaylara doğrudan maruz kalmayan kişilerin bile üzüntü, korku, öfke, kaygı, düşük ruh hali, uykusuzluk, panik atak ve çaresizlik gibi duygular yaşadığını bildirdi. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, iklim değişikliğine bağlı travma ve kaygı için hedefli psikolojik desteklerin etkili olduğunu ve bilişsel davranışçı terapi ile mobil ruh sağlığı uygulamalarının anksiyete ve travma sonrası stres belirtilerini azaltabildiğini belirtiyor.
1: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 7.

Küpe FM'den günaydın herkese. 9 Temmuz Perşembe sabahındayız. 7:05 dakika geçiyor saatler. Serin bir güne başladık. Hava durumunun detaylarını biraz sonra aktaralım. Sabah haberlerinde saat 10'a kadar beraberiz. Gündemi aktaracağız sizlere. Günaydın Trakya. Gününüz güzel geçsin, işiniz rast gitsin.

0: Küpe FM reklam.
1: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
2: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
1: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin beyin ve sinir cerrahisi bölümünde Operatör Doktor Emre Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın, yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
4: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczacımır lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.
6: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: damga denildiğinde akla gelen ilk isim Sırdaş hatırlatıyor. Saat 8. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe FM 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Elleri boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şura düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

Küpe FM çok güzel şarkılar çalıyor, duyuyorsunuz. Yeni saatimizin açılışını da bir Serdar Ortaç şarkısı Tan Taşçı yorumuyla yaptık. Güzel şarkılar dinlemeye devam edelim ama hava durumu da bir kez daha radyolarınızdan size aktarılsın. Bu dakikada parçalı ve çok bulutlu bir güne uyandık. Öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Trakya'da ve İstanbul'un Avrupa yakasında kuvvetli olması bekleniyor yağışların.

0: Reklam.
1: DES Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444 59 39. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Ceriz Silivri şubenize bekliyoruz. Ceri.
4: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
5: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
6: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15 bin TL, premium paket metrekare 25 bin TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
0: Küpe FM reklam.

0: Dünyada Floransa'dan sonra metrekare başına en fazla tarihi eser düşen kent Edirne. Gururumuz Edirne, canımız Edirne. Bir esere daha kavuştu, daha doğrusu canlandırıldı. Roma İmparatoru Hadrianus döneminde inşa edildi. Edirne'ye adını veren İmparator Hadrianus döneminde inşa edilen, Osmanlı İmparatorluğu zamanındaysa saat kulesi olarak kullanılan Edirne'nin aslında simge yapılarından bir tanesi uzun yıllardır duruyordu. Makedonya Kulesi. Yaklaşık 4 yıl süren restorasyon ve etrafındaki kazı çalışmalarının ardından müzeye döndürüldü Makedonya Kulesi. Hemen Edirne'de o ışıklarda Ziraat Bankası'nın arkasında yer alıyor. Üç Şerefeli Camii'nin karşısında yer alıyor, bilmeyenlere söyleyelim. Müze 13 Temmuz'a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.
1: Soğuk bitende kaldı hisler, her şey eksiktir. Tutunup dolar.

0: Reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun

0: olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29. Göz Çorlu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMIL lazer teknolojisi Dünya Göz Çorlu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
1: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
1: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Küpe FM reklam.

Küpe FM'desiniz, sabah haberleri devam ediyor. Hava durumunu bir kez daha hatırlatalım bu dakikalarda sizlere. Meteoroloji etkileri özellikle öğle saatlerinden sonra Trakya'da ve İstanbul'un Avrupa yakasında yağışların kuvvetli olacağı uyarısında bulunuyor. 8.37 oldu saatler. Sabah haberlerinde gündeme göz atmayı sürdürüyoruz. Bir haftada üçüncü kez zam geliyor akaryakıta. Amerika'nın NATO zirvesinden başkanın Donald Trump'ın Ankara'dan dönmesinden hemen sonra başladığı saldırı emrini Ankara'da verdiği konuşuluyor. İran'a yeniden saldırdı Amerika. Küresel piyasalarda tekrar tırmanan gerilim akaryakıt fiyatlarını da yeniden tetikledi. Sektör kaynaklarının verdiği bilgiye göre Motorin grubuna yarından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira ile 3 lira arasında zam geleceği konuşuluyor.

0: PFM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Meme kanseri önlenebilir ve erken teşhis edilebilir bir hastalıktır. Yılda bir kez 40 yaş altı için meme USG, 40 yaş üstü mamografi tetkiklerinizi yaptırmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
3: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
5: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankas reset veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
6: İş kazalarında sinir ve tendon yaralanmalarında el sakatlanmaları, el yaralanmaları tedavisi için hastanemizde mikro el cerrahisi işlemleri yapılmaktadır. 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
0: Küpe FM reklam.

bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarımda ben, boynumda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum. Sen beni unutamayacaksın.

0: dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 9. Bu küpe 32 yıldır kulaklarınızda. Küpe tam 32 yaşında.
1: Aslında nihayet yargılama başladı demek isterdik.
2: Bunun size ne zararı var?
3: Yani gerçekten mağdur oldum.
4: Çok rahatsız edecek şekilde açmıyorum sesi ama.
5: Evde boşalttılar yani. Herkes şu an bahçelerde, dışarılarda.
6: Now you add that up to all of the other things, Midnight Hammer.
7: Füze geldi, şöyle şuraya düştü.
0: Turhan Alyakut'la Sabah Haberleri hafta içi her sabah saat 7'de Küpe FM'de.

0: FM reklam.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
2: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605
0: Küpe FM reklam.

0: Reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
3: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
4: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 00. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
5: Çeriniz yazı hazırlansın, sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294. Çeri.
6: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
7: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
8: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 6635.
6: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin beyin ve sinir cerrahisi bölümünde operatör doktor Emre Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı rapor. İklim krizi ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'na göre iklim krizi çoktan ruh sağlığını etkilemeye başladı. Aşırı hava olayları, belirsizlik ve eko-anksiyete özellikle gençler ve kırılgan gruplarda ruh sağlığı riskini artırıyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın yeni raporu, sel, sıcak hava dalgaları ve diğer aşırı hava olaylarının ruh sağlığı üzerinde giderek artan baskı oluşturduğunu ortaya koydu. İklim değişikliği ve ruh sağlığı başlıklı rapora göre çiftçi ve kırsal bölgelerde yaşayanlar, mevcut sağlık sorunları bulunan kişiler ve gençler en yüksek risk altındaki gruplar olarak öne çıkıyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, aşırı hava koşullarında ulaşım ve sağlık hizmetlerine erişimin zorlaşmasının da kırılgan nüfus üzerinde ek baskı yarattığını vurguluyor. Raporda iklim değişikliğinin genel farkındalığının bile kaygıyı arttırdığı ve eko-anksiyeteye yol açtığı belirtildi. Ajans, iklimle ilgili olaylara doğrudan maruz kalmayan kişilerin bile üzüntü, korku, öfke, kaygı, düşük ruh hali, uykusuzluk, panik atak ve çaresizlik gibi duygular yaşadığını bildirdi. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, iklim değişikliğine bağlı travma ve kaygı için hedefli psikolojik desteklerin etkili olduğunu ve bilişsel davranışçı terapiyle mobil ruh sağlığı uygulamalarının anksiyete ve travma sonrası stres belirtilerini azaltabildiğini belirtiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 10. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Meteoroloji ve AKOM İstanbul, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için sel uyarısı yaptı. Bölgede hava sıcaklıkları da 27 dereceye kadar gerileyecek. ABD Başkanı Trump, İran tarafının temasa geçerek anlaşma yapmak istediğini söyledi. Açıklama, bölgedeki gerilimin yeniden tırmanmasının ardından geldi. Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık arasında güvenlik ve savunma ortaklığı belgesi imzalandı. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde seyir halindeki bir traktörden sıçrayan kıvılcım, römorku ve çevresindeki tarım arazisini yaktı. İtfaiye ekipleri ve çiftçilerin ortak müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası bölgede maddi hasar oluşurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Spor.
3: Fenerbahçe Greenwood transferi için Marsilya ile anlaşmaya vardı. İngiliz futbolcu için Fransız ekibine 40 milyon euro bonservis bedeli ve performansa bağlı olarak bonuslar ödenecek. Oyuncuya ise yıllık 8 milyon euro maaş verilecek. Beşiktaş sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 87 kuruş, 1 euro 53 lira 77 kuruş, gram altın 6184 liradan, çeyrek altın 10052 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya kesimiyle İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Tekirdağ 24, Kırklareli 26, İstanbul 27, Edirne 28, Çanakkale 29 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

müzikal takınız Küpe FM'den hepinize mutlu sabahlar. Takvimlerimiz 9 Temmuz Perşembe'yi gösteriyor ve biz haftanın en güzel virajına girmiş bulunuyoruz. Hafta sonuna artık sadece bir gün kaldı. O yüzden bu sabah uykuları biraz daha hızlı dağıtabiliriz, enerjimizi biraz daha yükseltebiliriz. Yılları meydan okuyan şarkıları ve güzelliğiyle dikkat çekmeye devam eden, ikonik sahne performansıyla dinleyicilerini büyüleyen, önceki gün sahnede olan, gecede seslendirdiği parçalarla kulakların pasını silen, hayranları unutulmaz bir akşam yaşatan, sahne kostümü olarak beyazlar içinde duvaklı bir tasarım tercih eden, gelinlik provası yapıyorum nikah yakında diyerek espri yapan 72 yaşındaki Nükhet Duru bizleri karşılıyor.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. İdrar kaçırma yaşam kalitenizi düşürmesin. Günlük hayatınızı kısıtlamadan, sosyal yaşamınızı etkilemeden kontrol altına almak mümkün. Hastanemizde uygulanan modern tedavi yöntemleriyle idrar kaçırma sorununu yönetebilir, yaşam kalitenizi koruyabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
5: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
6: Mikrocerrahi yöntemiyle boyun omurilik tümörleri, bel boyun fıtıkları, vidasız dar kanal ameliyatları hastanemizin beyin ve sinir cerrahi kliniğinde yapılmaktadır. 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
7: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
8: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
0: Küpe FM reklam.
3: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

Mikrofon başındayız ve önümüzdeki saatler boyunca içinizi kıpır kıpır edecek. Temmuz sıcağına yakışır en taze şarkılarla yanınızda olacağız. Yollarda olanlar, işe koşturanlar, kahvesini elinden düşürmeyenler. Hepinize harika bir gün diliyoruz. Sezen Aksu'nun sevilen şarkısı Sarışın'ın sözlerini Kıbrıs ağzıyla seslendirerek izleyicileri kahkahaya boğan, başka şarkıcılara giden birçok hit şarkının demolarını kendisinin okuduğunu açıklayan Hande Yener'in Sopa ve Ajda Pekkan'ın arada sırada şarkılarının demolarını ilk kez ben okudum açıklamasında bulunan, iki dev ismin de bu şarkıları kendisinin sesiyle dinleyip aldığını belirten Zinet Sarı'ya kulak veriyoruz.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Herkese mutlu günler. 9 Temmuz gününden yavaş yavaş ısınan ama Temmuz'un o güzel esintisini de eksik etmeyen harika bir günden merhaba. Haftanın o yoğun koşturmacasını geri bıraktık. Artık o tatlı perşembe rahatlığı üzerimizde. Bir süredir sağlık problemleriyle gündem olan 50. sanat yılındaki ilk konserinde siyahlar için de sahneye çıkan, samimi açıklamalarıyla da dikkat çeken, unutulmaktan çok çekindiğini söyleyen, hayatınızın film olmasını ister misiniz sorusu üzerine, o konuda çekimserim ama unutulmaktan da çok korkuyorum diyen Zerrin Özer basit numaralar diyecek.

0: Alfa FM reklam.
1: Göz Çorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrop ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Çorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota Proise ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol, hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi, bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
2: Küpe FM Reklam.

0: Alp FM reklam.
1: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hybrid'de 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
2: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707.
1: Paşat Ticaret Arçelik'ten yazı serinleten fırsat. Şimdi klimalar 26.999 liradan başlayan fiyatlarla. Bu fırsatı kaçırmayın. Paşat Ticaret Arçelik eski devlet hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
3: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
1: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
0: Küpe FM reklam.

0: ses kaydı.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 11. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Ankara'da 32 liderin katılımıyla gerçekleşen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi. İki günlük zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın dostluk mesajları ve görüntüleri ise zirveye damga vurdu. ABD Başkanı Trump, Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması için Kongre'ye bildirimde bulundu. Kararın ardından Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, kara bir sayfanın kapandığını belirterek 1979'dan beri uygulanan yaptırımın kaldırıldığını açıkladı. ABD ordusu ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a karşı yeni saldırılar başlattığını duyurdu. Edirne'nin en eski yapılarından biri olarak kabul edilen Makedon Kulesi, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından kapılarını yeniden açtı. Arkeolojik alanı, müze bölümü ve seyir terasıyla ziyaretçilerine tarihle manzarayı bir arada sunan kule, kent turizmine yeni bir değer kazandırdı.
2: Spor.
4: Trabzonspor, Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen milli kanat oyuncusu Aral Şimşir'le 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas bugün karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 23'te başlayacak.
2: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 87 kuruş, 1 euro 53 lira 77 kuruş, gram altın 6184 liradan, çeyrek altın 10052 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya kesimiyle İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Tekirdağ 24, Kırklareli 26, İstanbul 27, Edirne 28, Çanakkale 29 derece.
5: Hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sunar.

Programımızda ruhunuza iyi gelecek, eskilere gideceğiz, bugünün en çok dinlenenlerine uğrayacağız ve bolca tebessüm edeceğiz. Evinde iş yapanlar, ofiste masasının başına yeni geçenler, direksiyon sallayanlar. Hepinize kulağa gelsin, çayınız kahveniz hazırsa günün en keyifli saatleri devam ediyor. Bilmem mi affettim tutsak gibi şarkılarıyla listeleri alt üst eden, şimdilerde aşk hayatıyla magazin manşetlerinden düşmeyen, oyuncu Çağla Boz'la geçtiğimiz günlerde Bodrum'da görüntülenen, geçtiğimiz günde Sarıyer'de bir mekan çıkışı görüntülenen ve şu anda birbirimizi tanıma sürecindeyiz diyen rap star Sefo'ya kulak veriyoruz.

0: Küpe FM reklam.
1: NAR Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda NAR Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. NAR Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
2: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
3: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
4: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Auto Center Lüleburgaz.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin beyin ve sinir cerrahisi bölümünde operatör doktor Emre Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

zaman su gibi akıp geçiyor. Temmuz ayının 9'una, haftanınsa Perşembe gününe ulaştık bile. Müzik dünyasının en iyilerini, zirveye oynayanları ve listeleri alt üst eden şarkıları buluşturduğumuz frekansta haftanın bu en heyecanlı gününde yine beraberiz. 6 yılların ardından yeniden sahnelere dönüş sürecinde İstanbul'daki dinleyicileriyle bir kez daha buluşan, kariyerinden izler taşıyan, görsel bir sahne tasarımıyla başlayan, LED ekranlarda Anka Kuşu metaforunu andıran görsellerin yer aldığı açılışın ardından Çakıl Taşları ve Başka Bir Yol Var şarkılarıyla geceye giriş yapan, sahne performansı boyunca Can Kırıkları, Sil Baştan Sigara, Bu Aşk Fazla Sana ve Yağmurlar gibi geniş kitlelerce bilinen şarkılarını seslendiren, konserin sürpriz anlarından biri ise Deli Kızım Uyan şarkısının piyano eşliğinde ikinci kez canlı olarak seslendiren Şebnem Ferah radyolarınızda.

Gücün yetmez, sildim koldum. Egonu da al bas git yordum. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım? Öyle mi sandın?

0: Reklam.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 23 38.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Ceviz Silivri şubenize bekliyoruz. Carry.
4: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde. 0533 471 66 35.
0: Küpe FM Reklam. Reklam.
5: Tüm zamanların en iyileri Küpe FM'de.

hafta sonu planları şimdiden yapılmaya başlandıysa biz de o planlara eşlik edecek en iyi ritimleri ardı ardına sıralamak için hazırız. Kulaklarınız bizde olsun, gününüz en hit şarkılarla devam ediyor. Söz ve müziği Altu Bilse ve düzenlemesi ise Erol Temizel'e ait olan Pozitif Sözleri Kıpır Kıpır melodisiyle, yazın hitlerinden olmaya aday yapay zeka teknolojisiyle yapılan video klibiyle, Küba'nın rengarenk sokaklarında kendi yolunu çizen gezgin bir kadının hikayesini görsel bir şölen olarak sunduğu yepyeni parçasıyla bugünlerde gündemde olan Reyhan Karaca'yla şimdi Nostalji Zamanı.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı rapor. İklim krizi ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'na göre iklim krizi çoktan ruh sağlığını etkilemeye başladı. Aşırı hava olayları, belirsizlik ve eko anksiyete özellikle gençler ve kırılgan gruplarda ruh sağlığı riskini arttırıyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın yeni raporu, sel, sıcak hava dalgaları ve diğer aşırı hava olaylarının ruh sağlığı üzerinde giderek artan baskı oluşturduğunu ortaya koydu. İklim değişikliği ve ruh sağlığı başlıklı rapora göre çift ve kırsal bölgelerde yaşayanlar, mevcut sağlık sorunları bulunan kişiler ve gençler en yüksek risk altındaki gruplar olarak öne çıkıyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, aşırı hava koşullarında ulaşım ve sağlık hizmetlerine erişimin zorlaşmasının da kırılgan nüfus üzerinde ek baskı yarattığını vurguluyor. Raporda iklim değişikliğinin genel farkındalığının bile kaygıyı arttırdığı ve eko anksiyeteye yol açtığı belirtildi. Ajans, iklimle ilgili olaylara doğrudan maruz kalmayan kişilerin bile üzüntü, korku, öfke, kaygı, düşük ruh hali, uykusuzluk, panik atak ve çaresizlik gibi duygular yaşadığını bildirdi. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, iklim değişikliğine bağlı travma ve kaygı için hedefli psikolojik desteklerin etkili olduğunu ve bilişsel davranışçı terapiyle mobil ruh sağlığı uygulamalarının anksiyete ve travma sonrası stres belirtilerini azaltabildiğini belirtiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 12. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yükseköğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Meteoroloji ve AKOM İstanbul, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli için sel uyarısı yaptı. Bölgede hava sıcaklıkları da 27 dereceye kadar gerileyecek. ABD Başkanı Trump, İran tarafının temasa geçerek anlaşma yapmak istediğini söyledi. Açıklama, bölgedeki gerilimin yeniden tırmanmasının ardından geldi. Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşik Krallık arasında güvenlik ve savunma ortaklığı belgesi imzalandı. Tekirdağ Malkara ilçesinde seyir halindeki bir traktörden sıçrayan kıvılcım, römorku ve çevresindeki tarım arazisini yaktı. İtfaiye ekipleri ve çiftçilerin ortak müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası bölgede maddi hasar oluşurken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Spor.
3: Fenerbahçe Greenwood transferi için Marsilya ile anlaşmaya vardı. İngiliz futbolcu için Fransız ekibine 40 milyon euro bonservis bedeli ve performansa bağlı olarak bonuslar ödenecek. Oyuncuya ise yıllık 8 milyon euro maaş verilecek. Beşiktaş sözleşmesi sona eren 25 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 87 kuruş, 1 euro 53 lira 77 kuruş, gram altın 6184 liradan, çeyrek altın 10052 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya kesimiyle İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Tekirdağ 24, Kırklareli 26, İstanbul 27, Edirne 28, Çanakkale 29 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

Saatlerimiz 12'yi geçti. Gün ortasından Perşembe öğleninden hepinize tünaydınlar. Haftanın en kritik saatlerindeyiz. İşler birikti, yorgunluk biraz var ama cuma gününe şurada ne kaldı ki? Hafta sonu planları havada uçuşmaya başladıysa enerjimizi düşürmek yok. Ofiste bilgisayar başında uykusu gelenler, öğle yemeği molasında derin bir nefes alanlar, direksiyon başındakiler. Sesi biraz daha açın, öğleden sonranıza doping gibi gelecek harika hit şarkılarla tempoyu yukarı taşıyacağız. Sevilen şarkılarını senfonik yorumla seslendireceği Türkiye turnesi kapsamında 10 Temmuz'da Ayvalık Amfiteyatro'da, 21 Ağustos'ta Antalya Aktüel Sahne'de, 23 Ağustos'ta İzmir Bornova Aşık Veysel Açık Hava Tiyatrosu'nda ve 12 Eylül'de de Gaziantep Odeon Performans Sanatları Merkezi'nde hayranlarına seslenecek. Bu arada ilk senfonik konserin ardından hayranlarına taze biten yeni YouTube projesi 6 artı 1'in de müjdesini veren Ebru Yaşar konuğumuz oluyor.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2+1 ve 3+1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz. Fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544-841-0629.
5: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532-650-9696 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444-50-58.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
4: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Migren ağrılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Migren botoksu tedavisi uzman hekimler tarafından belirlenen bölgelere botoks enjekte edilerek uygulanan ve migren kaynaklı ağrılarınızı azaltmaya yardımcı olan bir tedavidir. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555 Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
2: Küpe FM reklam.

Herkese mutlu, huzurlu bir Perşembe öğleden sonrası diliyoruz. Günün en sıcak, en hareketli saatlerinde yine aynı frekansta hayatın tam içinde buluştuk. Temmuz ayının bu güzel Perşembe gününde öğle molasına çıkanlar, yollarda mesafeleri kat edenler veya evinde kahvesini yudumlayanlar. Önümüzdeki saatler boyunca yorgunluğunuzu alacak, içinizi ferahlatacak şarkılarla yanınızda olacağız. Şimdi kısa bir mola verin, arkanıza yaslanın ve günün stresini müziğin ritmine bırakın. Kulaktan kalbe yolculuğu devam ediyor. Bir çocukluk hayalinden doğan yalnızca yeni bir şarkının hikayesi değil, hayranlıkla başlayan bir yolculuğun yıllar sonra müzikal bir yol arkadaşlığına dönmesinin hikayesinin anlatıldığı ve yıllardır kahramanım diye andığı Sezen Aksu'nun kendisine armağan ettiği Hıçkırık isimli parçayla alternatif pop müziğinin en özgün yorumcularından Ceylan Ertem radyolarınızda.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Küpe FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen, hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 4292 silivrisürücükursu.com.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. blokta. 0533 446 86 97.
4: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.

0: Süper FM reklam.
1: DES Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
2: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Nefes almakta zorlanıyor musunuz? KOAH ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılan balon bronkoskopi yöntemi solunum yollarını genişleterek daha rahat nefes almanıza yardımcı olur. Minimal girişimsel bu yöntem hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Plastik, rekonstrüktif ve estetik cerrahi uzmanı Operatör Doktor Serkan Süleyman Aslan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
2: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
3: Küpe FM Reklam.

Bana ayrılan sürenin sonuna geldik bile. Benden bugünlük de bu kadar. Cuma sabahıysa saatler tam onu işaret ettiğinde yine Trakya'nın en çok dinlenen radyosu Küpe FM frekanslarında buluşalım. Türk pop müziğinin en önemli söz yazarlarından Çiğdem Talu'nun unutulmaz eserleri Talu Şarkıları Projesi için Üzgünüm isimli parçaya kendi yorumuyla yeniden hayat veren Mela Beder'le hepinize günün geri kalan kısmında mutlu bir gün diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.

0: geçse de böyle.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 13. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Ankara'da 32 liderin katılımıyla gerçekleşen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi. İki günlük zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın dostluk mesajları ve görüntüleri ise zirveye damga vurdu. ABD Başkanı Trump, Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması için Kongre'ye bildirimde bulundu. Kararın ardından Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, kara bir sayfanın kapandığını belirterek 1979'dan beri uygulanan yaptırımın kaldırıldığını açıkladı. ABD ordusu ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a karşı yeni saldırılar başlattığını duyurdu. Edirne'nin en eski yapılarından biri olarak kabul edilen Makedon Kulesi, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından kapılarını yeniden açtı. Arkeolojik alanı, müze bölümü ve seyir terasıyla ziyaretçilerine tarihle manzarayı bir arada sunan kule, kent turizmine yeni bir değer kazandırdı.
2: Spor.
4: Trabzonspor, Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen milli kanat oyuncusu Aral Şimşir'le 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas bugün karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 23'te başlayacak.
2: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 87 kuruş, 1 euro 53 lira 77 kuruş, gram altın 6184 liradan, çeyrek altın 10052 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya kesimiyle İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Tekirdağ 24, Kırklareli 26, İstanbul 27, Edirne 28, Çanakkale 29 derece.
5: Hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sunar.

Gündüz yolculuğu başlıyor.

Yağmurlu bir yaz gününden herkese merhabalar. Galiba birçoğumuza iyi geldi diye düşünüyorum bu yağmur. Gündüz yolculuğumuz başladı. Müzikal takınız Küp FM'de Betül Demir'i ağırladık. Yepyenisiyle Yüzdü Kıyı'ya bizlerleydim. Ve yine yepyenisiyle bu sefer Rain Man'i ağırlayacağız. Bir Tarkan şarkısı Sen Var Ya sıradaki şarkımız.

0: Reklam.
1: Başak Ticaret İstikbal'den şok kampanya. Full set düğün paketi, yatak odası, yemek odası, koltuk takımı 250 bin lira yerine sadece ve sadece 169 bin lira. Üstelik yatak ve baza hediye. Kartsız, peşinatsız, senetsiz. Şimdi al, ödemeye 3 ay sonra başla. Başak Ticaret İstikbal Silivri'de eski stat yolu üzerinde.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşkdere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
3: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.
5: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Akşam ya da gece saatlerinde hava karardıktan sonra trafikteyken arkadaşlar başımıza hiç şöyle bir şey geldi mi? Mesela normal aracınızı kullanıyorsunuz siz kendi şeridinizde. Sağ şeritte ilerliyorsunuz mesela ve arkadan bir kamyon ya da bir tır gelip size selektör yapıyor. Yani daha hızlı git demek istiyor size sanırım. Bilmiyorum ama böyle bir şey benim başıma geldi. Hem de çok defa geldim. Ben de kendi kendime sinirleniyorum. Yahu abicim beni sollayıp geçsene. Neden benim arkamda bana selektör yapıp duruyorsun diye. Böyle şeylerle zaman zaman karşılaşabiliyor insan. Çok gıcık bir durum gerçekten. Şöyle bir haber yapılmış bu konuyla ilgili bugün. Peş peşe selektör yapmak Yargıtay kararına göre kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu sayılıyor. Ve 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına yol açabiliyor. Tek seferlik selektör sorun değil. Sorun tepki alınmayınca ısrarla tekrarlanması. Bence güzel bir ceza. Umarız bu konuyla ilgili rahatsızlık veren herkes gerekli cezayı alır. Yani siz kendi şeridinizde olması gereken hızla gidiyorsunuz. Hızınızı yükseltmeniz için hiçbir sebep yok. Arkanızdan biri gelip sizi sürekli taciz ediyor. Aslına bakarsanız takip mesafesi anlamında da taciz ediyor. İstanbul'da bu gibi durumlarla çok karşılaşılıyor zannediyorum ki. Benim çok karşılaşmışlığım var yani. Yani niye benim dibimde bitiyorsun, üstüme mi çıkacaksın gibi bir duygu uyandırıyor insanda. Sürekli selektör, sürekli böyle inanılmaz yakından takip. Yani geç git. Yani gerçekten açıklamasını yapamıyorum. Çok ilginç ve benim açıkçası çok rahatsız olduğum bir durumdum. Böyle bir cezası varmış arkadaşlar. Bilginize sunmuş olalım. O gibi durumlarda bir de bende şöyle bir hissiyat oluyor. Keşke diyorum böyle benim de aracımın arkasında selektör yapabileceğim bir ışık sistemi olsaydım. Ben de ona böyle hani geriye doğru selektör yapabilseydim. Böyle bir karşılık verebilseydim keşke diye. Aklımdan geçmiyor değil. Umarım araçlara böyle bir donanım eklenir ilerleyen zamanlarda. Küpe Efendisi'niz, gündüz yolculuğumuz Mustafa Sandal'la devam ediyor şimdi.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

İlginç bir olay olmuş değerli dinleyiciler İzmir'de. Bir kuyumcunun eşi arkadaşından emanet aldığı 400 bin TL'yi çöp sanıp konteynere atmış. Aile 15 ton atığı didik didik aramış. Böyle çöp atık tesisine gitmişler sanırım. Orada paraları aramışlar didik didik. Ama bulamamışlar. Ondan sonra mahalleye dönmüşler ve güvenlik kamerasıyla sokak sokak bir kontrol gerçekleştirmişler. Konteynerlara kim ne atıyor diye bunlara bakmışlar. Ve bu şekilde paranın atıldığı konteyneri tespit edip sonunda bulmuşlar. Allah'tan yani birisi almamış. Bir şekilde parayı bulmayı başarmışlar. Geçmiş olsun diyelim. İlginç bir olay. Böyle şeyler zaman zaman oluyor. Daha geçenlerde bir haber vardı Bursa'da meydana gelen. Orada da şuna benzer bir olay olmuştu. Bir adam altınları siyah bir poşete koyup ceketinin cebine koyuyor. Ve sonrasında da adamın eşi gidip ceketinin cebinde o poşeti görüyor ve çöp sanıp atıyor. Bu çok daha ilginç bir olay bence. Yani eşinin ceketinin cebindeki siyah poşetin çöp olduğu fikrine bir kadın nasıl kapılabilir? Yani nasıl çöp zannedebilirsin? Eline alınca şıngır şıngır ses çıkmıyor mu? Nasıl atabilirsin? Hani hiç ses çıkmaz mı? Altın var sonuçta içinde bir sürü. Benim beyim çöpleri ceketinin cebine koyar gibi bir durumu olamaz herhalde. Nasıl çöp zannetmiş? Çok ilginçti. O bulundu mu bulunmadı mı bilmiyorum. Bulunmadı galiba. Öyle bir haberle karşılaşmadım. 6-7 milyon civarında değeri olan bir altındı o haberde söz konusu olan. Yanlışlıkla çöpe atılmış olan altın bilmeden. O da ilginç bir olaydı. İnşallah onlar da bulurlar diyelim ama düşünsenize bütün bir şehrin atık çöp merkezi yani çöp var bir sürü tepe tepe. Yani bütün o çöpleri nasıl arayıp da o altınları bulabilirsiniz? Bilmiyorum dedektör falan kullanılabilir belki diyeceğim ama umarım bulunmuştur bu arada. Bilmiyorum emin de değilim ama bir de öyle bir olay olmuştu. Gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Küpe FM'de şimdi sıradaki konuğumuz İrem Verici.

0: Küpe FM reklam.
1: Arsanız var ve villa hayali mi kuruyorsunuz? Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
3: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği Siset. Siset'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 0132 siset.com.tr.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Çeriniz yazı hazırlansın. Sizin yolunuz açık olsun. ÇETAŞ Çeri Silivri'de ücretsiz yaz kampanyası başladı. Periyodik bakımlarda %10 indirim fırsatıyla motor, fren, klima, uzun yol öncesi tüm kontroller burada. Zaman kaybetmeyin. ÇETAŞ Çeri Silivri'ye gelin, avantajı yakalayın, güvenle yola çıkın. Servis randevunuz için hemen arayın. 0212 993 1294.
2: Çeri. Küpe FM reklam.

0: Bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Televizyon dünyasının Oscar'ı sayılan Emmy ödüllerinde adaylar belli olmuş arkadaşlar. Bu yıl en çok adaylı The Pitt dizisi topladı. The Pitt dizisi yerlere göklere sığdırılamıyor. Henüz ben izleme fırsatı yakalayamadım. İnşallah izleyeceğim. Çok merak ediyorum. Ama herkes o kadar çok övüyor ki. Emmy'lerde de en çok adaylı bu dizi almış zaten. The Pitt dizisi. Gerçek zamanlı bir diziymiş arkadaşlar bu arada. Bir hastane dizisi. Acil serviste yaşanan olayları anlatıyor zannediyorum ki. 24 dizisini bilenler bilir eski bir dizi. Jack Bauer'ın dizisi. Aksiyon dolu. Gerçekten inanılmaz bir yapımdı. O kafada bir dizi kurgu olarak anladığım kadarıyla çok çok merak ediyorum. En iyi drama dizisi kategorisinde ise The Diplomat, The Gilded Age, A Knight of the Seven Kingdoms, galiba Game of Thrones'un spin-off'u, Paradise, Pluribus, Slow Horses ve Your Friends and Neighbors yarışacakmış. Bakalım hangi diziler ne ödüller alacak.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı rapor. İklim krizi ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'na göre iklim krizi çoktan ruh sağlığını etkilemeye başladı. Aşırı hava olayları, belirsizlik ve eko anksiyete özellikle gençler ve kırılgan gruplarda ruh sağlığı riskini arttırıyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın yeni raporu, sel, sıcak hava dalgaları ve diğer aşırı hava olaylarının ruh sağlığı üzerinde giderek artan baskı oluşturduğunu ortaya koydu. İklim değişikliği ve ruh sağlığı başlıklı rapora göre çiftçiler ve kırsal bölgelerde yaşayanlar, mevcut sağlık sorunları bulunan kişiler ve gençler en yüksek risk altındaki gruplar olarak öne çıkıyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, aşırı hava koşullarında ulaşım ve sağlık hizmetlerine erişimin zorlaşmasının da kırılgan nüfus üzerinde ek baskı yarattığını vurguluyor. Raporda iklim değişikliğinin genel farkındalığının bile kaygıyı arttırdığı ve eko anksiyeteye yol açtığı belirtildi. Ajans, iklimle ilgili olaylara doğrudan maruz kalmayan kişilerin bile üzüntü, korku, öfke, kaygı, düşük ruh hali, uykusuzluk, panik atak ve çaresizlik gibi duygular yaşadığını bildirdi. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, iklim değişikliğine bağlı travma ve kaygı için hedefli psikolojik desteklerin etkili olduğunu ve bilişsel davranışçı terapiyle mobil ruh sağlığı uygulamalarının anksiyete ve travma sonrası stres belirtilerini azaltabildiğini belirtiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

0: ben seni.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 14. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küp FM.
3: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
4: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Balkanlardan gelen kuvvetli yağış Trakya'dan giriş yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul dahil Trakya kesimi için sarı kodlu uyarı verdi. Memur emeklileri, dul ve yetimler için verilecek olan maaş farkları belli oldu. Enflasyon farkı ile birlikte maaşlara 13.500 liraya varan ödemeler hesaplara geçecek. Liselere geçiş sistemi kapsamında merkezi sınavın sonuçları yarın açıklanacak. Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terör örgütünün silah bırakma kararı sonrası 219 teröristin teslim olduğunu söyledi. Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, siyah-beyazlı takımın kupalara ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Fransa temsilcisi Lille, Hollanda'nın Nijmegen ekibinde forma giyen Başar Önal'ı transfer ettiğini duyurdu.
2: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 87 kuruş, 1 euro 53 lira 77 kuruş, gram altın 6.184 liradan, çeyrek altın 10.052 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya kesimiyle İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Tekirdağ 24, Kırklareli 26, İstanbul 27, Edirne 28, Çanakkale 29 derece.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sundu.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisurucukursu.com.
4: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
5: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık. Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
0: Küpe FM reklam. Reklam.
3: Küpe FM WhatsApp hattıyla şimdi sizlere daha yakın. 0552 514 14 14 Küpe FM WhatsApp hattı. 0552 514

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.
2: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

yaz ortalarını böyle yağmurlu bir gün yaşamak, çöl ortasında su bulmak gibi bir şey çok serinletiyor, çok iyi geliyor gerçekten bence. Balkanlardan gelen sistem Trakya üzerinden ülkeye giriş yaptı sabahın erken saatlerinde. Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ için sarı kod verilmiş arkadaşlar. Öğleden sonra özellikle Trakya ve İstanbul'un Avrupa yakasında kuvvetli sağanak, ani sel, dolu ve fırtına bekleniyor. Akom İstanbul'da yağışın saat 18 civarlarına kadar aralıklarla süreceğini duyurmuş.

0: Küpe FM reklam.
1: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
3: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
2: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
4: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TSE onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
5: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
0: Küpe FM reklam.
6: Gündüz yolculuğu devam ediyor.

Küpe FM'de gündüz yolculuğumuza devam ediyoruz. Parayla ilgili, bir şekilde parayla ilgili iki haberi kombinleyerek sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi, bugün konuşulan konulardan bir tanesi, Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik tutarı 2026 yılının ikinci 6 ayı için 472.653 lira 60 kuruş olmuştur açıklamasını yapmış. Hep merak ediyorum, bu tür rakamların sonundaki o kuruşlar ne, yani açıklaması nedir? O 60 kuruşun, tam 60 kuruşluk bir detay var orada yani. Bir tanesi bu parayla ilgili haberimizin 472 bin lira oldu. 472 bin 653 lira 60 kuruş, tam söylemek gerekirse, olmuş bedelli askerlik tutarı bu yılın ikinci 6 ayı için arkadaşlar. Parayla ilgili bir diğer haberimiz de şu: motorine yarından geçerli olmak üzere 3 lira 8 kuruş zam bekleniyormuş, bilginize.

0: FM Reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Prostat büyümesi yaşam kalitenizi düşürmesin. HOLEP yöntemiyle hızlı, etkili ve güvenli bir tedavi imkanı sunuyoruz. Düşük kanama riski, kısa hastane yatışı ve hızlı iyileşme süreci sayesinde bu modern ve teknolojik yöntemle kısa sürede sağlığınıza kavuşabilirsiniz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: NAR Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda NAR Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. NAR Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
3: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
4: Batı Traktör bilgilendiriyor. Bütçenizin değerini en iyi biz biliriz. 20 HP'den 90 HP'ye kadar yeni Bağ Bahçe serisi Solis traktörlerimizle de yine piyasanın en hesaplısıyız. Kıymetli taleplerinizi bekliyoruz. Batı Traktör, Solis traktörleri İstanbul ve Trakya ana bayi. Auto Center Lüleburgaz.
3: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli yeni MR cihazımızla hizmetinizdeyiz. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
0: Küpe FM Reklam.

Küpe FM'de bugünlük gündüz yolculuğumuzu bitiriyoruz. Blok 3 ile beraber sonrasında haber merkezimizdeyiz. Onunla sonrasında harika şarkılarıyla Dilek'le müzik keyfi sizleri bekliyor olacak. Şimdilik hoşçakalın.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 15. Gelecek Rumeli'de başlar. Küp FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Ankara'da 32 liderin katılımıyla gerçekleşen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi. İki günlük zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın dostluk mesajları ve görüntüleri ise zirveye damga vurdu. ABD Başkanı Trump, Suriye'nin teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarılması için Kongre'ye bildirimde bulundu. Kararın ardından Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, kara bir sayfanın kapandığını belirterek 1979'dan beri uygulanan yaptırımın kaldırıldığını açıkladı. ABD ordusu ticari gemileri hedef aldığı gerekçesiyle İran'a karşı yeni saldırılar başlattığını duyurdu. Edirne'nin en eski yapılarından biri olarak kabul edilen Makedon Kulesi, tamamlanan restorasyon çalışmalarının ardından kapılarını yeniden açtı. Arkeolojik alanı, müze bölümü ve seyir terasıyla ziyaretçilerine tarihle manzarayı bir arada sunan kule, kent turizmine yeni bir değer kazandırdı.
2: Spor.
3: Trabzonspor, Danimarka'nın Midtjylland takımında forma giyen milli kanat oyuncusu Aral Şimşir'le 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas bugün karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 23'te başlayacak.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 87 kuruş, 1 euro 53 lira 77 kuruş, gram altın 6184 liradan, çeyrek altın 10052 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya kesimiyle İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Tekirdağ 24, Kırklareli 26, İstanbul 27, Edirne 28, Çanakkale 29 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sunar.

Küpe FM'den iyi günler diliyorum. 9 Temmuz Perşembe gününde, yağmurlu bir yaz gününde birlikteyiz. Hepimiz serinledik. Bu yağmur bence sadece toprağa değil bize de iyi geldi. Tarkan'la başlıyoruz. Müzik keyfi 17'ye kadar devam edecek.

0: Küpe FM reklam.
1: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 86 97.
2: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Selim Sözen hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipleri rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
5: Evlenenler, evini yenileyenler. Müjde! Başak Ticaret Bellona da anında %10 indirim ve buna ek %30'a varan indirimler sizleri bekliyor. Üstelik çift kişilik yatak baz alımına air fryer hediye. Bu fırsatı kaçırmayın. Başak Ticaret Bellona Silivri'de eski stat yolu üzerinde ve eski devlet hastanesi altında.
6: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 11 59.
0: Küpe FM reklam.

pop müziğin üretken ismi Işıl Ayman, yeni teklisi Yorulalım Başkan'la müzikseverlerle buluşacak. Söz ve müziği kendisine ait olan şarkı yarın tüm dijital platformlar

0: reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Gökhan Türkmen, Denk adını taşıyan 9 şarkılık yeni cover projesiyle sevenlerinin karşısına çıkacak. Projenin çıkış parçası olan, söz ve müziği Mazhar Alanson'a ait olan Yandım şarkısı yarın dijital platformlarda dinleyicilerle buluşacak.
1: Akmak gibi zaten ne zaman

suskun, aynaya bakmak gibi senle konuşmak. Ne zaman dinlesem sen susuyorsun, ne zaman dinlesem.

0: FM reklam.
1: Optimed Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesi ile sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimed Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende. We'll be right back.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı operatör doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Küpe FM reklam.

Sefo Sakarya Kültür Yolu Festivali kapsamında Millet Bahçesi etkinlik alanında sahne alarak müzikseverlerle buluştu. Sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, konser alanını dolduran dinleyicilerden yoğun ilgi

0: bir reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı rapor. İklim krizi ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'na göre iklim krizi çoktan ruh sağlığını etkilemeye başladı. Aşırı hava olayları, belirsizlik ve eko anksiyete özellikle gençler ve kırılgan gruplarda ruh sağlığı riskini artırıyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın yeni raporu, sel, sıcak hava dalgaları ve diğer aşırı hava olaylarının ruh sağlığı üzerinde giderek artan baskı oluşturduğunu ortaya koydu. İklim değişikliği ve ruh sağlığı başlıklı rapora göre çiftçiler ve kırsal bölgelerde yaşayanlar, mevcut sağlık sorunları bulunan kişiler ve gençler en yüksek risk altındaki gruplar olarak öne çıkıyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, aşırı hava koşullarında ulaşım ve sağlık hizmetlerine erişimin zorlaşmasının da kırılgan nüfus üzerinde ek baskı yarattığını vurguluyor. Raporda iklim değişikliğinin genel farkındalığının bile kaygıyı arttırdığı ve eko anksiyeteye yol açtığı belirtildi. Ajans, iklimle ilgili olaylara doğrudan maruz kalmayan kişilerin bile üzüntü, korku, öfke, kaygı, düşük ruh hali, uykusuzluk, panik atak ve çaresizlik gibi duygular yaşadığını bildirdi. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, iklim değişikliğine bağlı travma ve kaygı için hedefli psikolojik desteklerin etkili olduğunu ve bilişsel davranışçı terapi ile mobil ruh sağlığı uygulamalarının anksiyete ve travma sonrası stres belirtilerini azaltabildiğini belirtiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi, bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.

Blok 3 merakla beklenen Türkiye turnesini duyurdu. Sanatçı turne kapsamında ilk olarak 6 Ağustos'ta Marmaris'te, 7 Ağustos'ta Kuşadası'nda, 13 Ağustos'ta İzmir'de, 18 Ağustos'ta ise Ayvalık'ta hayranlarıyla buluşacak.

0: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 16. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM.
1: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
3: Küpe FM Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. Balkanlardan gelen kuvvetli yağış Trakya'dan giriş yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul dahil Trakya kesimi için sarı kodlu uyarı verdi. Memur emeklileri, dul ve yetimler için verilecek olan maaş farkları belli oldu. Enflasyon farkı ile birlikte maaşlara 13.500 liraya varan ödemeler hesaplara geçecek. Liselere geçiş sistemi kapsamında merkezi sınavın sonuçları yarın açıklanacak. Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açılacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, terör örgütünün silah bırakma kararı sonrası 219 teröristin teslim olduğunu söyledi. Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, siyah-beyazlı takımın kupalara ulaşması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Fransa temsilcisi Lille, Hollanda'nın Nijmegen ekibinde forma giyen Başar Önal'ı transfer ettiğini duyurdu.
2: Finans.
3: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 87 kuruş, 1 euro 53 lira 77 kuruş, gram altın 6.184 liradan, çeyrek altın 10.052 liradan alıcı buluyordu.
4: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
3: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Trakya kesimiyle İstanbul'un Avrupa yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor. Tekirdağ 24, Kırklareli 26, İstanbul 27, Edirne 28, Çanakkale 29 derece.
4: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogo Tur olsun. Zogo Tur hava durumunu sunuyor.

0: Küpe FM reklam.
1: Doğru tercihler fark yaratır. Silivri Sürücü Kursu Marmara Plaza 3. kat ve Merkez Şubesi yeni yerinde New Center'da hizmetinizde. Ehliyet almak için doğru adres, 35 yılı aşan tecrübesiyle Silivri Sürücü Kursu. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
2: Yeni bir SUV sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 06 29.
4: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
5: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
6: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Sofraların lezzet sırrı Arslan Karamaya ayran. Sofraların vazgeçilmez lezzeti. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

Çıtalan Ekspres, Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda Zamanın Ötesinde başlıklı tarihi bir konsere imza attı. Grubun şefi ve bas gitaristi Ahmet Güvenç'in gruptaki 50. yılına ithaf edilen gecede Barış Manço, Cem Karaca ve Erkin Koray'ın şarkıları farklı kuşaklardan sanatçıların yorumlarıyla yeniden hayat buldu.

0: FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.
2: HDI Sigorta.
3: DES Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizle sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
4: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
5: Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
6: NAR Uzman Bosch Car Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda NAR Uzman Bosch Car Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. NAR Uzman Bosch Car Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
4: Tamamlayıcı sağlık sigortasıyla sağlık sorunları masraf olmaktan çıkıyor. Sigorta saatini arayın. Yıllık 3500 TL'den başlayan yatarak, 9500 TL'den başlayan yatarak ayakta tedavili tamamlayıcı sağlık sigortanızı 8 aya varan taksit seçenekleriyle hemen yaptırın. Ayrıca işletmeler için en uygun koşullarda grup sağlık teklifi de sigorta saatinde. Sigorta saati 0532 681 1159.
7: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
8: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532 650 96 96 Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
5: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin beyin ve sinir cerrahisi bölümünde operatör doktor Emre Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

hep boş yere, boş yere. Trakya Müzik Festivali bu yıl 30 Temmuz'da başlayacak, 2 Ağustos tarihinde sona erecek. Edirne Saros Körfezi'ndeki Mustafa Altunhan tesislerinde gerçekleştirilecek festivalde Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Adamlar ve Madrigal gibi sevilen isimler sahne alacak.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Küpe FM reklam.
1: İrmet Hospital bilgilendiriyor. Moxo dikkat testi çocuğunuzun zamanlama ve odaklanma becerilerini değerlendirerek doğru teşhis ve erken tanıya yardımcı olur. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 44 44 irmethospital.com.
2: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Kamyon, tır ve karavan ehliyeti Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
3: Ortopedi ve travmatoloji kliniğimizde robotik cerrahi ile diz ve kalça protezi ameliyatı yapılmaktadır. Detaylı bilgi ve randevu için 673 73 73 Özel Çorlu Vatan Hastanesi, sizin hastaneniz.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
5: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile dönüşümde lider.
6: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 12 88 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığınız bizim için önemli.
0: Küpe FM reklam.

0: müzik keyfi sona erdi.
1: İstanbul Rumeli Üniversitesi hatırlatıyor. Saat 17. Gelecek Rumeli'de başlar.
2: Küpe FM.
3: Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanakları ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
2: Küpe FM Haber.
4: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Ankara'da 32 liderin katılımıyla gerçekleşen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi. İki günlük zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın dostluk mesajları ve görüntüleri ise zirveye damga vurdu. Balkanlardan gelen kuvvetli yağış Trakya'dan giriş yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul dahil Trakya kesimi için sarı kodlu uyarı verdi. Liselere geçiş sistemi kapsamında merkezi sınavın sonuçları yarın açıklanacak. Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açılacak. ABD Başkanı Trump, İran tarafının temasa geçerek anlaşma yapmak istediğini söyledi. Açıklama bölgedeki gerilimin yeniden tırmanmasının ardından geldi.
2: Spor.
4: Fenerbahçe Greenwood transferi için Marsilya ile anlaşmaya vardı. İngiliz futbolcu için Fransız ekibine 40 milyon euro bonservis bedeli ve performansa bağlı olarak bonuslar ödenecek. Oyuncuya ise yıllık 8 milyon euro maaş verilecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas bugün karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 23'te başlayacak.
2: Finans.
4: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 87 kuruş, 1 euro 53 lira 77 kuruş, gram altın 6184 liradan, çeyrek altın 10052 liradan alıcı buluyordu.
5: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
4: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
5: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Radyonuz Küpe FM'den herkese merhaba. En iyilerle sizlerleyiz. 9 Temmuz 2026 Perşembe'yi işaret ederken takvim yaprakları ve Perşembe gününde müzik dünyasının yine en sevilen yıldızlarıyla başlıyoruz. Bengü ve Ümit Sayın bizi bekliyor. Ya sen gidip de eve dönüş keyfimizde bize eşlik edecek. Şimdi hoş geldiniz tekrar.

0: Reklam. Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1 milyon 790 bin liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316 bin liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Armağan Ay Yıldız hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 66 35.
3: Aracınıza yük bindirmeyin, işi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy, uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz, Çerkezköy Otosanayi 2. Blok'ta 0533 446 8697.

0: Bafra Pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Başak Ticaret Arçelik'te okulların kapanmasına özel tüm marka cep telefonu, bilgisayar, tablet, PlayStation ve teknoloji ürünlerinde 12 aya varan taksit seçenekleri Başak Ticaret Arçelik'te. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
2: Küpe FM Reklam.

0: bir reklam.
1: Sofralarda bir iz bırakan lezzet. Arslan Yoğurt. Sofraların vazgeçilmezi. Şimdi tüm Migros'larda.
0: Bir reklam.

0: Küpefem reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Ortodonti uzmanı diş hekimi Doktor Fatma Betül Yücel hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
2: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
3: İrmet Hospital bilgilendiriyor. 10 dakikada BT sanal anjiyoyla kalp sağlığınızı öğrenmek ister misiniz? 10 dakikalık hızlı çekim ve yüksek kaliteli görüntüleme ile kolay tanıyla düşük radyasyon dozu ve güvenli yöntem sayesinde 40 yaş sonrası kalp krizi riskinizi kolayca değerlendirebilirsiniz. Sağlığınızı ertelemeyin. Erken tanı hayat kurtarır. Detaylı bilgi ve randevu için 0282 725 4444 irmethospital.com.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Çorlu Vatan Hastanesi bilgilendiriyor. Psikiyatri uzmanı uzman doktor Asuhan Zupan hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 673 73 73. Özel Çorlu Vatan Hastanesi. Sizin hastaneniz.
6: Öğrenci ve personel taşımacılığında güvenilir ve ekonomik taşımacılığın adresi Silivri Servisçiler Derneği SİSET. SİSET'le yapılan taşımacılık hizmetleri aracı şirketler ve komisyon olmadan birebir yapılır. Taşıma hizmetlerinizde Silivri Servisçiler Derneği'nden teklif almadan karar vermeyin. 0212 729 01 32 siset.com.tr.
7: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
3: Dünya Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
8: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Gözlük ve kontak lens kullanımına veda etmeyi düşünüyor musunuz? Eczimer lazer tedavisiyle miyop, hipermetrop ve astigmat gibi görme kusurları uygun hastalarda ileri ve modern teknolojiyle tedavi edilebilmektedir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
0: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı rapor. İklim krizi ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'na göre iklim krizi çoktan ruh sağlığını etkilemeye başladı. Aşırı hava olayları, belirsizlik ve eko anksiyete özellikle gençler ve kırılgan gruplarda ruh sağlığı riskini arttırıyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın yeni raporu, sel, sıcak hava dalgaları ve diğer aşırı hava olaylarının ruh sağlığı üzerinde giderek artan baskı oluşturduğunu ortaya koydu. İklim değişikliği ve ruh sağlığı başlıklı rapora göre çiftçiler ve kırsal bölgelerde yaşayanlar, mevcut sağlık sorunları bulunan kişiler ve gençler en yüksek risk altındaki gruplar olarak öne çıkıyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, aşırı hava koşullarında ulaşım ve sağlık hizmetlerine erişimin zorlaşmasının da kırılgan nüfus üzerinde ek baskı yarattığını vurguluyor. Raporda iklim değişikliğinin genel farkındalığının bile kaygıyı arttırdığı ve eko anksiyeteye yol açtığı belirtildi. Ajans, iklimle ilgili olaylara doğrudan maruz kalmayan kişilerin bile üzüntü, korku, öfke, kaygı, düşük ruh hali, uykusuzluk, panik atak ve çaresizlik gibi duygular yaşadığını bildirdi. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, iklim değişikliğine bağlı travma ve kaygı için hedefli psikolojik desteklerin etkili olduğunu ve bilişsel davranışçı terapi ile mobil ruh sağlığı uygulamalarının anksiyete ve travma sonrası stres belirtilerini azaltabildiğini belirtiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.
5: Küpe.

0: Gazetesi hatırlatıyor. Saat 18. Gelecek Rumeli'de başlar. Küpe FM. Rumeli'den haberler. İstanbul Rumeli Üniversitesi 10. yılına güçlü bir imza attı. Kuruluşunun 10. yılında Ok Meydanı Dijital Kampüs, Ümraniye, Kadıköy ve Silivri yerleşkelerinde nitelikli yüksek öğretim anlayışıyla eğitim veren İstanbul Rumeli Üniversitesi, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yürütülen kurumsal akreditasyon programı kapsamında akreditasyon alarak önemli bir başarıya imza attı. Güçlü akademik kadrosu, uygulama odaklı eğitim yaklaşımı, modern kampüs olanak ve öğrenci odaklı yapısıyla İstanbul Rumeli Üniversitesi'ni keşfet. Rumeli'den haberler.
1: Küpe FM Haber.
2: Haber merkezindesiniz, gündemi özetliyorum. Ankara'da 32 liderin katılımıyla gerçekleşen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi. İki günlük zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın dostluk mesajları ve görüntüleri ise zirveye damga vurdu. Balkanlardan gelen kuvvetli yağış Trakya'dan giriş yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul dahil Trakya kesimi için sarı kodlu uyarı verdi. Liselere geçiş sistemi kapsamında merkezi sınavın sonuçları yarın açıklanacak. Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden erişime açılacak. ABD Başkanı Trump, İran tarafının temasa geçerek anlaşma yapmak istediğini söyledi. Açıklama bölgedeki gerilimin yeniden tırmanmasının ardından geldi.
1: Spor.
2: Fenerbahçe Greenwood transferi için Marsilya ile anlaşmaya vardı. İngiliz futbolcu için Fransız ekibine 40 milyon euro bonservis bedeli ve performansa bağlı olarak bonuslar ödenecek. Oyuncuya ise yıllık 8 milyon euro maaş verilecek. 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ilk çeyrek final maçında Fransa ile Fas bugün karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 23'te başlayacak.
1: Finans.
2: Serbest piyasada bir Amerikan doları 46 lira 87 kuruş, 1 euro 53 lira 77 kuruş, gram altın 6184 liradan, çeyrek altın 10052 liradan alıcı buluyordu.
0: Her hava için güvenli, konforlu, planlı tatil seçenekleri sunan Zogo Turizm hava durumunu sunar.
2: Bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
0: Her hava güzel, yeter ki yanınızda Zogotur olsun. Zogotur hava durumunu sundu.

Metro FM'de Zeki Argun ve Simge Sağ'ını bir araya getiren yeni biriyle ilerlemeye devam ediyoruz. Bu güzel yaz akşamına ilerlerken kulağınız Küpe FM'de olsun.

0: Süper FM reklam.
1: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
2: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
3: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
4: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282-502-0020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
5: Türk müziğinin güçlü sesi Yılmaz Morgül 24 Temmuz Cuma akşamı Silivri Villa Restoran'da sahne alıyor. Fix menü eşliğinde unutulmaz bir yaz akşamı Villa Restoran'da sizleri bekliyor. Rezervasyon için geç kalmayın. 0532-650-9696. Villa Restoran Silivri'de Sunflower karşısında.
4: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kulak burun boğaz uzmanı operatör doktor Sait Serdar Gümrükçü, estetik ve fonksiyonel burun cerrahisi operasyonlarıyla hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288-417-0707.
6: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
0: Küpe FM reklam.

0: ki ya tutuklusun ya da yeraltı.
1: Bu harika yaz gününde ilerlemeye devam ediyoruz. Tatilde olanlara iyi tatiller diliyoruz. Tatil noktalarından Küpe FM'i dinleyenlere de iyi eğlenceler diliyoruz. Bir yandan da haftanın dördüncü mesaisini bitirenler var veya bitirmeye hazırlananlar var. Onlara da buradan geçmiş olsun diyelim. Harika bir yaz akşamı bizi bekliyor. Küpe FM'de ayrılmayın. Mert Demir, biterse hatıranla şimdi radyonuzda.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahalle'de.
0: Bir reklam.

0: Şimdi bonus cool zamanı. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Hangi iş yerlerinde harcama yapabileceğini belirleyin. Alışveriş limitlerini siz yönetin. Harcamalarını kolayca takip edin. Çocuğunuzun bonus cool ek kredi kartı olsun. Havası onda, kontrolü sizde olsun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
1: 50 yıldan uzun süredir kalite ve tat bir arada, burada. Uğur Lokantası'nda. Vize'de lezzetin adresi Uğur Lokantası. 0288 318 2338.
2: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
3: Göz Şorluğu bilgilendiriyor. Miyop, hipermetrof ve astigmat tedavilerinde kullanılan SMILE lazer teknolojisi Dünya Göz Şorluğu'da hizmetinizde. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Arsanız var ve villa hayalimi kuruyorsunuz. Doğru yerdesiniz. Güngör Mühendislik İnşaat'la arsa sizden, villa bizden. Hem de temel dahil anahtar teslim. Güngör Mühendislik, depreme dayanıklı ağır çelik konstrüksiyon sistemi, Yutong duvar teknolojisi ve mühendislik gücüyle fark yaratır. Size sadece villa keyfi sürmek kalır. Üstelik ekonomik paket metrekare 15.000 TL, premium paket metrekare 25.000 TL. Hemen arayın, ayrıntılı bilgi verelim. 0535 574 1966. Güngör Mühendislik İnşaat. Mühendislikten gelen sağlamlık.
5: Ne olur ne olmaz. Sigortasız olmaz. İşiniz şansa bırakmayın. Trafik, kasko, iş yeri, yangın, DASK, hayat, sağlık, ferdi kaza, nakliyat, BES ya da tarım sigortası yaptıracaksanız sigorta saatini arayın. Sigorta saati 0532 681 1159.
6: 5 yılını doldurmuş Courier, Doblo ve Fiorino kamyonet araçlarınızı otomobile çeviriyoruz. Fiorino, Doblo, Courier proje ücreti 12 bin lira. Projelerimiz TS onaylıdır. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi Çorlu'da Ali Osman Çelebi Bulvarı Kervancı Ticaret Merkezi'nde. 444-8184. Onyx Grup Otomotiv Araç Dönüşüm Merkezi. Kamyonetten otomobile, dönüşümde lider.
7: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. Endoskopik disk cerrahisi bel ve boyun fıtıklarında yaklaşık 5 milimetrelik minimal bir kesiyle sinir dokusu üzerindeki baskının azaltılmasını sağlayan modern bir cerrahi yöntemdir. Minimal doku hasarı sayesinde daha az ağrı, daha hızlı iyileşme ve aynı gün taburculuk imkanı sunulabilir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
8: Yeni bir su sahibi olmak hiç bu kadar avantajlı olmamıştı. Tiggo 7 şimdi 2 milyon 135 bin liradan başlayan fiyatlarla. Üstelik 600 bin liraya %0 faizli kredi fırsatıyla. Güç, teknoloji ve konforu bir arada sunan Tiggo 7 ve diğer modellerimizi incelemek için sizi ÇETAŞ Çeri Silivri şubenize bekliyoruz. Çeri.
3: Güçlü hortum olarak hidrolik hortum çeşitleri, rakor, keçe, sızdırmazlık elemanları ve bağlantı ekipmanlarında güçlü stoklarımızla Çorlu Yeni Sanayi C Blok 4. Sokak'ta hizmetinizdeyiz. Güçlü Hortum Şaban Kaya 0544 841 0629.
9: Anladım. Arkadaşlar, klima sistem kontrolü yapılacak. Skoda'nızın dilinden en iyi Skoda yetkili servisleri anlar. Sürprizlerle karşılaşmadan en iyi performansı almak için düzenli aralıklarla Skoda yetkili servislerine gelin. Skoda'nız başka yerde yabancılık çekmesin.
10: Küpe FM reklam.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'ta buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'ta canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

0: DS Alfa Romeo Jeep. 3 güçlü marka, tek yetkili adres. Özel finansman fırsatları, uzman servis kadromuz ve geniş araç yelpazemizde sizleri showroomumuza bekliyoruz. Haliç Oto. Şimdi arayın. 0850 259 0325.
1: Nar Uzman Boş Kar Servis'te kaçırılmayacak bahar kampanyası. Periyodik bakım ve onarım 5750 TL'den başlayan fiyatlarla. Ayrıca periyodik bakım yaptıran müşterilerimize özel antifriz ve değişimi hediye. Periyodik bakım işçiliğinde %15 indirim fırsatı, harici işlemlerde uygun fiyatlarda Nar Uzman Boş Kar Servis'te. Bu fırsatı kaçırmayın. Hemen randevunuzu alın. Nar Uzman Boş Kar Servis Büyükçekmece 0212 883 çift 005 Çerkezköy 0282 888 9605.
0: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Köşk Dere Tekirdağ'da. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67. Toyota.
2: Üstün Japon teknolojisi Yanmar iş makinaları, mini ekskavatör, ekskavatör Beko Loder Batı'dan alınır. Batı Traktör, Yanmar iş makinaları Trakya Bayi, Otocenter Lüleburgaz.
3: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizin beyin ve sinir cerrahisi bölümünde operatör doktor Emre Çavuş hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Başak Ticaret Arçelik'ten inanılmaz fırsat. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına 802 KMX kurutma makinesinde %50 indirim fırsatı. Başak Ticaret Arçelik Eski Devlet Hastanesi yanı Saral 107.6, Lüleburgaz ve şimdi Çorlu'da.
4: Küpe FM

9 Temmuz 2026 Perşembe'yi artık noktalıyoruz ve Perşembe akşamında, bu güzel yaz akşamında kulağınız bizimle olsun diyoruz. Derya Ulu Şımarık'la şimdi bize eşlik ediyor. Hoşçakalın.

Şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 19.

Herkese merhaba. Yepyeni bir günün daha akşamında burada Küpe FM'de sizlerleyim. Ve tabii ki inşallah gününüz güzel geçmiştir diye düşünüyorum. Oldu ki geçmediyse ama hala bir şekilde yarınlara dair umutlarımız varsa ne yapacağız efendim? Kesinlikle ve kesinlikle müziğin sesini açacağız ve radyomuzun başından ayrılmayacağız. Çünkü en iyilerle bir akşama daha başlıyoruz, güne vedada.

0: oldu, güzel oldu bence.
1: Küpe FM reklam. Reklam.
2: Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi hatırlatıyor. Göz hastalıkları uzmanı Operatör Doktor Osman Kaplaner ve Operatör Doktor Tuğba Yelda Gökçe Balcı merkezimizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 413 1288 0537 365 46 36. Özel Lüleburgaz Tıp Merkezi. Sağlığımız bizim için önemli.
3: Lezzet ve Sağlık Deposu özel üretim zeytinyağlarının yanı sıra sertifikalı yerel ve geniş organik ürün yelpazesiyle sağlıklı alışverişin adresi artık belli. Organik Park, Silivri'de Bayburtlu Cadde dükkanlarında.
2: Uğur Lokantası'nda her lokmanın ayrı bir lezzeti var. Gerçek yemek, samimi hizmet. Uğur Lokantası Vize. 0288 318 23 38.
4: Aracınıza yük bindirmeyin. İşi uzmanına bırakın. Yunus Otogaz Çerkezköy uzman kadrosu ve %100 garantiyle çeki demir montajında hizmetinizde. Yunus Otogaz Çerkezköy Otosanayi 2. blokta 0533 446 8697.
5: Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi bilgilendiriyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Operatör Doktor Özden Varol hastanemizde tam zamanlı olarak hasta kabulüne devam etmektedir. Lüleburgaz Özel Balkan Hastanesi. Bilgi ve randevu için 0288 417 0707. Bay Adabalık'ta masanız ve manzaranız sizi bekliyor. Dilerseniz özel loca hizmetimizle keyfinize keyif katın. Bay Adabalık'ta mevsimin en taze balıkları, nefis mezeler ve ara sıcaklarla keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Güne deniz kokusu ve enfes kahvaltıyla başlamak isteyenler için de Bay Adabalık, Marmara Ereğlisi'nde 0533 471 6635.
1: Küpe FM reklam.

kırmaya, canımı da yakmaya. Gücün yetmez, sildim koltum. Egonu da al bas git yordum. Kalıbına beni sığdıramazsın. Kendim olmayı, tek başıma kalmayı yapamaz mıyım, öyle mi sandın?

Edis'ten bir çek tetiği dinleyelim. Harika bir şarkı. Bu arada Bülent Ersoy estetik ameliyat olduğunu açıklamış. Bugüne kadar botoks bile yaptırmamıştım diyor Bülent Ersoy. Halbuki o da bayağı gergin bir yüze sahipti. Neyse bundan sonra hayırlısı olsun. Galiba 71 yaşında estetik ameliyat yaptırmış. Orada da böyle kocaman gözlükleri var. Saçı toplu falan. Yine o kendine has nevi şahsına münasır haliyle bir fotoğraf vermiş. Bakalım göreceğiz yani. Herhalde daha da bir ateş edecek kendisi öyle diyorlar ya son zamanlardaki tabirlerle söyleyeyim ve Edis'le devam edelim çek tetiği.

0: reklam.
1: Silivri'de market alışverişinin en taze adresi Biçen Market. 34 yıllık deneyim ve tecrübesiyle İstanbul'un birçok noktasında hizmet veren Biçen, evlerinize tazelik, güven ve kalite taşımaya devam ediyor. Biçen'de aradığınız her şey bir arada. Üstelik tüm yemek kartları geçerli. Hem de indirim ve kampanyalarda sıfır komisyon avantajıyla. Biçen Market, her zaman taze. Silivri Yeni Mahallede.
0: Bir reklam.

Dağılıyorum olaysız diyecek Mabel Matiz. Bu arada Aşkı Memnu'yla yayınlanıyor biliyorsunuz televizyonda, Yaprak Dökümü de aynı şekilde. O kanalda, o dizilerde oynayanlara ne para verdiyse gerçekten 1000 katını aldı. Telif de yok biliyorsunuz. Telif olsa herhalde teliften gözleri kamaşırdı oradaki oyuncuların. Neyse, Nebahat Çehre uzun süredir ara verdiği ekranlara Star TV'nin yeni sezon dizisi Düğünümüz Var'la geri dönüyormuş. Bayağıdır ara verdi yani, yıllar oldu. Bakalım nasıl olacak? O dizide de acayip bir kadro var ama hep böyle biliyorsunuz şişiriliyor. Sonra bir anda diziler bir başlıyor, bir anda da bitiyorlar. Çünkü reyting çok önemli. Para işleri daha da bir acayip arttık dedikten sonra tabii ki söz müzikte.

0: Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Üroloji uzmanı Operatör Doktor Fahri Şahin hastanemizde hasta kabulüne başlamıştır. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.

0: Bafra pidecisi Çerkezköy'de sizleri bekliyor.
1: Göz Çorlu bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Optimet Sağlık Grubu bilgilendiriyor. İyi huylu prostat büyümesinde modern lazer cerrahileri daha az kanama ve daha hızlı iyileşme süreci sağlayabilir. Holep ve Tulep prostat dokusunun lazerle tamamen çıkarılmasını hedefleyen güncel ve etkili cerrahi yöntemleridir. Bilgi ve randevu için 0282 726 0555. Optimet Sağlık Grubu. Sağlığınız güvende.
3: Hayalinizdeki Toyota'ya giden yol Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'dan geçiyor. Corolla'da 1.790.000 liradan başlayan fiyatlar ve CHR Hibrit'te 316.000 liraya varan indirim Toyota Plaza Köşkdere Çorlu'da. Üstelik her iki modelde ÖTV muafiyeti avantajı sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için 0282 685 42 67.
4: Küpe FM reklam.

Tarkan'la anılarla yaşamakla devam edelim. Dortmund konseri için saçını kestirdi Tarkan. Yaz için saçını kestirdiğini söyledi. İmajımı nasıl buldunuz diye sordu. Pardon, onu magazinciler sormuş. Ben beğendim diyor orada hatta. Orada da orada da ankete katıldım. Bakın görüyor musunuz? Haberleri oradan alacağım diye. Yani sizler için bütün magazin şeylerini, sayfalarını, müzik sayfalarını falan takip ediyorum. Burada kısa saçı inanılmaz severim. Erkekler niye saç uzatır? Hiç anlamam. O yüzden Tarkan'ın saçlarına bayıldım. Kaldı ki kendisi beline kadar da uzatsa yakışır. Ve işte Tarkan anılarla yaşamak.

0: reklam.
1: Lezzet, müzik ve eğlence Lider Club'da buluşuyor. Yaz akşamlarının keyfini açık havada çıkarmak için cuma ve cumartesi geceleri Lider Club'da canlı müzikte buluşalım. 0530 017 45 10.
0: Bir reklam.

Gökhan Özen ve Demet Akalın'la benden sorulurla devam edelim ve Acun Ilıcalı'nın açıklamalarına gelelim. Ben aslında okumayanların derslerde kötü olan kardeşlerimin ümidiyim diyor. Yıllarca şunu merak ettim diyor. Tanjant, kotanjant. Biz bunu niye öğrenmeye çalıştık? Niye öğreneyim ben? Yani matematiğin hardcore'unu bize öğrettiler gibi şeyler söylüyor. Ama işte onlar da müfredat da var Acun Bey. Onları da okuyup mühendis oluyorlar, doktor oluyorlar, fizikçi falan oluyorlar. Onlara da karışmasaydınız. Herkes de sizin

gibi. Yani hani çok fazla yüksek okumalara girmeden, yani eğitim anlamında sizin gibi çok fazla yükseklere de gidemeyecek parasal anlamda. Zaten gençlerin de böyle bir sorunu var. Şimdilerde kolayca parayı bulmak adına fazla çalışmayalım diye böyle zamanlarda böyle açıklamalar çok uygun mu bilemiyorum. Evet, benden sorulur diyor Gökhan Özen, Demet Akalın.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı rapor. İklim krizi ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'na göre iklim krizi çoktan ruh sağlığını etkilemeye başladı. Aşırı hava olayları, belirsizlik ve eko anksiyete özellikle gençler ve kırılgan gruplarda ruh sağlığı riskini artırıyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın yeni raporu, sel, sıcak hava dalgaları ve diğer aşırı hava olaylarının ruh sağlığı üzerinde giderek artan baskı oluşturduğunu ortaya koydu. İklim değişikliği ve ruh sağlığı başlıklı rapora göre çiftçi ve kırsal bölgelerde yaşayanlar, mevcut sağlık sorunları bulunan kişiler ve gençler en yüksek risk altındaki gruplar olarak öne çıkıyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, aşırı hava koşullarında ulaşım ve sağlık hizmetlerine erişimin zorlaşmasının da kırılgan nüfus üzerinde ek baskı yarattığını vurguluyor. Raporda iklim değişikliğinin genel farkındalığının bile kaygıyı arttırdığı ve eko anksiyeteye yol açtığı belirtildi. Ajans, iklimle ilgili olaylara doğrudan maruz kalmayan kişilerin bile üzüntü, korku, öfke, kaygı, düşük ruh hali, uykusuzluk, panik atak ve çaresizlik gibi duygular yaşadığını bildirdi. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, iklim değişikliğine bağlı travma ve kaygı için hedefli psikolojik desteklerin etkili olduğunu ve bilişsel davranışçı terapiyle mobil ruh sağlığı uygulamalarının anksiyete ve travma sonrası stres belirtilerini azaltabildiğini belirtiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11. Küpe

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Hileliyle, manifestle ve Ajda Pekkan'la devam edelim. Manifest geçtiğimiz günlerde bir tane şarkısını yayınladı biliyorsunuz, Toz Pembe diye. Çok da güzel oldu ama ben haliyle bu şarkıya bayılıyorum çünkü içinde Ajda Pekkan var. Bu arada Toz Pembe şarkısı da bir dijital platformda haftanın en çok dinlenen şarkısı olmuş. Şu listede Madonna gibi isimler varmış, Beyoncé varmış falan, gayet güzel isimler varmış. Onları geride bırakmışlar. Helal olsun Manifest kızlarına gerçekten. Başarılar dedikten sonra sırada hileli var.

Sefo yine seni severdim diyecek efendim. Bu arada ben sizlere hemen ne diyeceğim? Instagram'da bizleri takip edin. Instagram'da bizleri takip etmeyi unutmayın. Çünkü orada bazen çekilişler, bazen sürprizler ama radyonuz gündem ve tabii ki bizler sizlerleyiz. Bunların garantisi var en azından. Yani Instagram'da bizleri takip ederseniz haberdar olursunuz dedikten sonra sözü Sefo'ya bırakıyorum. Yine seni severdim.

0: Küpe FM reklam. Reklam.
1: Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi bilgilendiriyor. Dahiliye uzmanı uzman doktor İbrahim Dinç hastanemizde hasta kabulüne devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 0288 412 36 çift 0. Lüleburgaz Özel Derman Hastanesi sağlıklı günler diler.
2: Çerkezköy Tepe bölgesinde kazandıran bir yatırım fırsatı. Urallar Nirvana'da lansman avantajları başladı. 5 blok, 120 daire, 2 artı 1 ve 3 artı 1 seçenekleriyle modern, güvenli ve değerlenen bir yaşam. Her daireye kapalı otopark, 7/24 güvenlik, geniş sosyal alanlar ve bölgenin en büyük peyzaj alanı bu projede. Urallar Nirvana'da. Şimdi alın, avantajlı çıkın. Peşin alımlarda %25 indirim ya da 24 ay 0 faiz fırsatıyla. Kontenjanlar sınırlı. Detaylı bilgi ve ön rezervasyon için hemen arayın. 0282 502 çift 020. Urallar İnşaat. Konutta marka.
3: Eğitimden belgeye güvenli sürüşün anahtarı bizde. Tekne çekme, karavan ve römork ehliyeti de Silivri Sürücü Kursu'ndan alınır. Acele edin, yeni dönem kayıt fırsatını yakalayın. Ayrıntılı bilgi için arayın. 0532 597 42 92 silivrisürücükursu.com.
0: Küpe FM reklam.

Cem Belevi ne zaman diyor şimdi ve araştırmalar diyor ki zeka bazen hüzün kaynağı olabilir. Bazı şeyleri ne kadar çok anlarsan onları hiç anlamamış olmayı o kadar çok dilersin. Bilmek felakettir, bilirsin, hissedersin ve acı çekersin diye boşuna söylememişler ama bilmeden de olmuyor. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki açıkçası artık bilmememiz gereken şeyleri bile ayrıntılarına kadar biliyoruz. Bilmiyorum diyecektim, devamında söyleyeceğim onu. Bilmiyorum sonumuz ne olacak. Ve işte Cem Belevi ne zaman?

0: Alp FM reklam.
1: Silivri Anadolu Hastanesi bilgilendiriyor. Mesai saatleri dışında da nöbetçi radyoloji hekimimizle radyoloji hizmetlerimiz kesintisiz olarak devam etmektedir. Bilgi ve randevu için 444 50 58.
0: Küpe FM reklam.

Aleyna Tilki ile Kırlar'la devam edelim şimdi. İbiza tatilinde dünyaca ünlü müzik dünyasının iki önemli ismiyle bir araya gelmiş. Diplo ve Enima. Ünlü şarkıcının sosyal medya hesabında paylaştığı bu kareler kısa sürede dikkat çekmiş ve Aleyna Tilki paylaşımına tatil ve aynı anda yeni İngilizce albüme başlama heyecanı notunu eklemiş. Vallahi olur, neden olmasın. Başarılı bir kere, ciddi anlamda çok güzel bir sese sahip. Her şeyi de doğru yönetildiği durumda daha da iyi yerlere gidebileceğini düşünüyorum dedikten sonra Aleyna Tilki ile devam ediyoruz efendim.

hiç ışık yoktu. Bu yüzden parladım çünkü elimde başka şık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoklu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu. Yaprak dalından koptu son.

birden parladım çünkü elimde başka ışık yoktu. Gömlekte kırışık çokken artık Prada'sı zorlu da stoktu. Bu arabaya ilk binişim ilk gidişin yüzünden yarı yolda çektiğim otostoptu.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı rapor. İklim krizi ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'na göre iklim krizi çoktan ruh sağlığını etkilemeye başladı. Aşırı hava olayları, belirsizlik ve eko anksiyete özellikle gençler ve kırılgan gruplarda ruh sağlığı riskini arttırıyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın yeni raporu, sel, sıcak hava dalgaları ve diğer aşırı hava olaylarının ruh sağlığı üzerinde giderek artan baskı oluşturduğunu ortaya koydu. İklim değişikliği ve ruh sağlığı başlıklı rapora göre çiftçiler ve kırsal bölgelerde yaşayanlar, mevcut sağlık sorunları bulunan kişiler ve gençler en yüksek risk altındaki gruplar olarak öne çıkıyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, aşırı hava koşullarında ulaşım ve sağlık hizmetlerine erişimin zorlaşmasının da kırılgan nüfus üzerinde ek baskı yarattığını vurguluyor. Raporda iklim değişikliğinin genel farkındalığının bile kaygıyı arttırdığı ve eko anksiyeteye yol açtığı belirtildi. Ajans, iklimle ilgili olaylara doğrudan maruz kalmayan kişilerin bile üzüntü, korku, öfke, kaygı, düşük ruh hali, uykusuzluk, panik atak ve çaresizlik gibi duygular yaşadığını bildirdi. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, iklim değişikliğine bağlı travma ve kaygı için hedefli psikolojik desteklerin etkili olduğunu ve bilişsel davranışçı terapiyle mobil ruh sağlığı uygulamalarının anksiyete ve travma sonrası stres belirtilerini azaltabildiğini belirtiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
4: FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

geldik bugün de programın sonuna. Herkese güzel bir akşam diliyorum. Hoşça kalın diyorum. Küpe FM'den ayrılmıyorsunuz. Çünkü en iyiler sadece ve sadece Küpe FM'de sizlerle olmaya devam edecek. Bense yarın akşam haftanın son iş gününde güne vedada yine burada sizlerleyim.

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 21.

0: FM reklam.
1: Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi bilgilendiriyor. Hastanemizde robotik yardımlı diz ve kalça protezi ameliyatları başarıyla uygulanmaktadır. Robotik diz ve kalça protezi cerrahileri konusunda bilgi ve randevu için 444-5939. Lüleburgaz Özel Medikent Hastanesi. Huzurla iyileşmek için buradayız.
0: Küpe FM reklam.

0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sunar.
1: Çarpıcı rapor. İklim krizi ruh sağlığını olumsuz etkiliyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'na göre iklim krizi çoktan ruh sağlığını etkilemeye başladı. Aşırı hava olayları, belirsizlik ve eko anksiyete özellikle gençler ve kırılgan gruplarda ruh sağlığı riskini artırıyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı'nın yeni raporu, sel, sıcak hava dalgaları ve diğer aşırı hava olaylarının ruh sağlığı üzerinde giderek artan baskı oluşturduğunu ortaya koydu. İklim değişikliği ve ruh sağlığı başlıklı rapora göre çiftçi ve kırsal bölgelerde yaşayanlar, mevcut sağlık sorunları bulunan kişiler ve gençler en yüksek risk altındaki gruplar olarak öne çıkıyor. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, aşırı hava koşullarında ulaşım ve sağlık hizmetlerine erişimin zorlaşmasının da kırılgan nüfus üzerinde ek baskı yarattığını vurguluyor. Raporda iklim değişikliğinin genel farkındalığının bile kaygıyı arttırdığı ve eko anksiyeteye yol açtığı belirtildi. Ajans, iklimle ilgili olaylara doğrudan maruz kalmayan kişilerin bile üzüntü, korku, öfke, kaygı, düşük ruh hali, uykusuzluk, panik atak ve çaresizlik gibi duygular yaşadığını bildirdi. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, iklim değişikliğine bağlı travma ve kaygı için hedefli psikolojik desteklerin etkili olduğunu ve bilişsel davranışçı terapiyle mobil ruh sağlığı uygulamalarının anksiyete ve travma sonrası stres belirtilerini azaltabildiğini belirtiyor.
0: Demiroğlu Bilim Üniversitesi bilim, teknoloji ve sağlık haberlerini sundu.
2: Küpe FM'de insan kaynakları başlıyor.
3: Çerkezköy Dinex egzoz fabrikasında görevlendirilmek üzere tecrübeli gazaltı kaynak operatörleriyle yetiştirilmek üzere meslek lisesi mezunu adaylar alınacaktır. Saray, Çerkezköy ve Çorlu bölgelerine servislerimiz mevcuttur. Başvuruların fabrikamıza şahsen yapılması gerekmektedir. Bilgi için telefon 0530 670 2007.
4: Küpe FM'de insan kaynakları sona erdi. Sizler de bu kuşakta firmanızın ilanlarını duymak istiyorsanız hemen arayın. 0212 727 11 11.

0: beden aşkta.
1: Işıl Ayman'dan yeni bir şarkı geliyor. Adı da Yorulalım Baştan. Yarın tüm dijital platformlarda yayınlanacak. İsmi bile merak uyandırıyor açıkçası. Bakalım dinleyenlerden nasıl yorumlar gelecek? Şimdiden merak konusu olmuş diyebiliriz. Dinleyici siz de fikrinizi söylersiniz artık.

Hakan Türkmen yeni cover projesiyle geliyor. İlk olarak Mazhar Alanson'un Yandım şarkısını yeniden yorumlamış. Çok da sevdiğim bir şarkıdır açıkçası. Şarkı yarın dijital platformlarda dinleyicileriyle buluşacak. Eski şarkıları farklı yorumlarla dinlemeyi sevenler için bence güzel bir sürpriz olmuş.

Sefo, Sakarya'da sahne almış, konser alanı resmen dolup taşmış, en sevilen şarkılarını söylemiş, seyirci de baştan sona eşlik etmiş. Kısacası yine ortalığı bayağı coşturmuş.

dünyanın neresinde olursanız olun, 50 yıllık tecrübesiyle Sırdaş Damga yanınızda. Saat 23.

Blok 3 merakla beklenen Türkiye turnesini duyurdu. İlk durakları Marmaris, Kuşadası, İzmir ve Ayvalık. Vallahi Ağustos ayında o taraflarda olanlar için güzel bir konser maratonu olacak gibi duruyor.

festival sevenleri de unutmayalım. Trakya Müzik Festivali 2026 30 ve 31 Temmuz 1 ve 2 Temmuz tarihlerinde Edirne Saros Körfezi'ndeki Mustafa Altunhan tesislerinde gerçekleşecek. Müzik festivalinin kadrosu da açıklandı bu arada. Duman, Hadise, Hayko Cepkin, Adamlar ve Madrigal gibi isimler sahne alacak. Biletler de satışa çıkmış. Kadroya bakınca festivalin bayağı dolu geçeceği belli.

Express Harbiye'de çok özel bir konser vermiş. Grubun şefi ve bas gitaristi Ahmet Güvenç'in gruptaki 50. yılına ithaf edilen gecede Barış Manço, Cem Karaca ve Erkin Koray'ın şarkıları yeni yorumlarla söylenmiş. Eski rock ruhunu özleyenler için güzel bir gece olmuş.

Nihayet tatilde denizin keyfini çıkarırken Gülben Ergen Bodrum'da beni rahatsız etmeyin ilham geldi moduna geçmiş durumda şu an. İkinci kitabı için eve kapanan sanatçımız Japonya ve Güney Kore'den topladığı doğal kozmetik, diyet ve güzellik tüyolarını sayfalara döküyor vallahi. Ama kadın duruyor mu? Tabii ki hayır. Bir yandan kitap hazırlıyor, diğer yandan konserlere tam gaz devam ediyor.

Küpe FM'de Nazlı Gece Mesaisi devam ediyor. Umarım geceniz güzel geçiyordur. Eğer hala mesaideyseniz kolay gelsin. Evdeyseniz de şöyle bir arkanıza yatsın. Keyif çatın valla. Şimdi sırada Gökhan Tepe'den Tatlım var. Belki yüzünüze küçük bir tebessüm bırakır. Belki de aklınıza birini getirir. Kim bilir. Ama şunu da unutmayalım. Küpe FM'i hala takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın.

Evet, maalesef ki bugünlük programımızın sonuna geldik. Her güzel bir şeyin sonu varmış. Umarım gecenize keyif katabilmişimdir. Bu güzel iki saatte bize eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu arada Küpe FM'i sosyal medya hesaplarımızdan hala takip etmiyorsanız takip etmeyi de unutmayın. Böylece hem yeni içeriklerden hem de sürprizlerden haberdar olabilirsiniz. Ben Naz, tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Öyle bir ağırlık var benim hep üstümde. Onlara ben küstüm de. Hatam var her özümde, günahım var da ben ondan korkmam. Tutma

neresinde olursanız olun 50 yıllık tecrübesiyle sırdaş damga yanınızda. Saat 1.